Murri budan, zindi şudan, girgi budan, kandı şudan. Murri budan, zindi şudan, girgi budan, kandı şudan. Dugdati iş pav madruman, dugdati pav yendi